Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Julian Bream. 20. yüzyılın en büyük klasik gitaristlerinden biri olan Julian Bream, 1933'te Londra'da doğdu. Amatör bir müzisyen olan babasından ilham alarak gitar çalmaya başladı. Klasik gitarın dışında lafta enstrümanının savunucusu olan Bream, laftayı kamuoyunun dikkatine sundu. Rönesans ve barok lafta geleneğini de yeniden canlandırmaya yardımcı oldu. Kraliyet Müzik Koleji'nde piyano ve kompozisyon eğitimi alma fırsatı bulan Bream, asıl enstrümanı olan gitarı büyük ölçüde kendi kendine öğrendi. 16 yaşında Wigmore Hall'de ilk konserini verdi. 1960 yılında kendisinin de laftacı olarak yer aldığı, dönem enstrümanları çalan Julian Bream Konsortu kurdu. Bu topluluk, Elizabeth dönemi müziğine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Dünyanın birçok yerinde kapsamlı turneler yapan Bream'in resitalleri oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Malcolm Arnold, Richard Rodney Bennett, Benjamin Britten, Toru Takemitsu, Michael Tippett, William Walton ve Peter Maxfield Davies de dahil olmak üzere birçok besteci Bream'e eserler ithaf etmiştir. Britten'ın Nocturnal adlı eseri, klasik gitar repertuarının en ünlü parçalarından biridir ve özellikle Bream düşünülerek yazılmıştır. Çok sayıda kayıt yapan ünlü gitarist, toplam 4 Grammy ödülü kazandı. 60 yıllık konser ve kayıt kariyerine sahip olan Julian Bream, Segovia'nın klasik gitarı modern bir konser enstrümanı olarak kabul ettirmesinden sonra uluslararası bir kariyer inşa eden ilk sanatçılardan biriydi. Klasik tarzın en iyi temsilcilerinden biri olarak kabul edilen İngiliz gitarist Julian Bream, 14 Ağustos 2020 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
1: Mutfak dedikodusu.
2: Yetenekli genç bir kemancının, Paganini'nin birinci keman konçertosunu muhteşem bir şekilde seslendirdiği bir konserde, coşkulu alkışlar dindiğinde ünlü kemancı Grimio, yanındaki arkadaşına dönerek, "Çok etkileyici ama Mozart çalabiliyor mu?" diye sormuş. Hayfetz'in Carnegie Hall'daki konserinde ara verildiğinde, kemancı Misha Elman, piyanist Leopold Godowski'ye dönerek, "Vay canına, burası çok sıcak," demiş. Godowski ise, "Piyanistler için değil, kemancılar için olabilir," diye yanıt vermiş. Albert Einstein, "Eğer bilim insanı olmasaydım, müzisyen olurdum. Müziksiz bir hayat benim için düşünülemez. Hayallerimi müzikle yaşıyorum. Hayatımı müzik açısından görüyorum," demiş.
0: Müzik Mutfağı Tadımlık'la lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Mozart'ı zehirlediğime dair saçma söylentinin gerçeklikle ilgisi olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bunu benim yaptığımı dünyaya söylemek sadece bir kin. Antonio Salieri.

Antonio Salieri kadar kötü bir üne sahip çok az besteci vardır. Dedikoduları biliyorsunuz. Dedikodulara göre Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart'ı zehirleyen besteci. Bu söylenti Peter Schaeffer'ın Amadeus oyunu ve ardından gelen film uyarlaması sayesinde başladı ve böyle de yayıldı. Olağanüstü güzel bir oyun ve mükemmel bir filmdi ama gerçek şu ki Salieri Mozart'ı öldürmedi.

Müzik dünyasında dolaşan dedikoduları bir kenara bırakırsak, Salieri ve Mozart çeşitli siparişler için çekişme halinde olan çağdaşlardı. Ancak aralarındaki yarışın boyutu büyük ölçüde abartılmıştır. Salieri kimdi? Salieri, operaları, senfonileri ve oda müziğiyle tanınan, klasik dönemin önde gelen yetenekli bir İtalyan bestecisiydi. Müziğe erken yaşta yatkınlık gösterdi. Yeteneğini fark eden ailesi onu yerel müzisyenlerden ders almaya yönlendirdi. Salieri 16 yaşındayken Venedik'e taşındı ve burada ünlü İtalyan kemancı ve besteci Tartini ile çalıştı. Venedik'te geçirdiği süre boyunca kemancı ve besteci olarak yeteneklerini geliştirdi. Viyana'nın müzik çevresinin dikkatini çekti. 1766'da Viyana'ya gitti ve burada Christoph Willibald Gluck'un rehberliğinde müzik eğitimine devam etti. Viyana, Salieri'nin gelişen kariyeri için verimli bir zemin oldu ve kısa sürede şehrin müzik sahnesinde önemli bir isim haline geldi Salieri.

Salieri'nin yeteneği ve özverisi onu 1788'de saray bestecisi olarak İmparator 2. Joseph'in himayesine girmesini sağladı. Bu prestijli pozisyon Salieri'ye büyük beğeni toplayan operalar bestelemesinde kaynak ve destek sağladı. Operaları Avrupa genelindeki tiyatrolarda sahnelendi. Bu da Salieri'nin dönemin önde gelen bestecilerinden biri olarak ününü pekiştirdi. Ayrıca en iyi ve en çok aranan öğretmenlerden biri olarak ün yapmıştı. Beethoven'ın farklı zamanlarda da olsa ondan ders aldığını biliyoruz. Liszt, Schubert, Hummel, Czerny ve Meyerbeer de öğrencileri arasındaydı.

Kariyerini dostluklar üzerine kurduğu için en büyük müzik diplomatı olarak tanımlanan Salieri, opera eserlerinin yanı sıra senfoniler, konçertolar ve oda müziği eserleri de dahil olmak üzere çok sayıda enstrümantal eser bestelemiştir. Bestelerinde genellikle Mozart düzeyinde bir deha sezilemezken, melodik zarafet, armonik zenginlik ve ustaca orkestrasyonlarıyla öne çıkar ve klasik dönem tarzını yansıtır. Salieri zamanında operaları ve dini müzikleriyle ünlü, ancak günümüzde enstrümantal eserleriyle daha az tanınan İtalyan bir besteci ve orkestra şefidir.

Salieri son yıllarında da üretken bir şekilde beste yapmaya ve Viyana müzik camiasında etkili bir isim olmaya devam etti. Ludwig van Beethoven ve Franz Schubert gibi yeni nesil bestecilere akıl hocalığı yaparak klasik müziğin gelişiminde kalıcı bir rol oynadı. Antonio Salieri 7 Mayıs 1825'te Viyana'da hayata veda etti ve geride bugün bile takdir görmeye ve icra edilmeye devam eden zengin ve çeşitli eserler bıraktı. Mozart'la ilişkisi etrafında dönen tartışmalara rağmen Salieri'nin müzik dünyasına katkıları yeteneğinin ve özverisinin bir kanıtı olarak varlığını sürdürmektedir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

20. yüzyıl müziğinin rotasını değiştiren minimalizmin yaşayan efsanesi Steve Reich, 90 yaşında. Çağımızın en özgün müzikal düşünürü olarak nitelendirilen Amerikalı bestecinin 90. yaşı, 2026-2027 konser sezonu boyunca dünya çapında görkemli etkinliklerle kutlanıyor. Cazdan ve farklı coğrafyaların etnik dokularından derinden beslenen Steve Reich'ın o eşsiz ses dünyası, döngüsel, sürekli değişen ve iç içe geçen büyüleyici kalıplardan oluşur. Müzikal dehasını 2 Grammy, saygın Pulitzer ve müziğin Nobel'i sayılan Polar Müzik Ödülü ile taçlandıran Steve Reich, yenilikçi tarzıyla genç besteciler üzerinde uluslararası düzeyde büyük bir etki bıraktı. İlerleyen yaşına rağmen tutkuyla üretmeye ve beste yapmaya devam eden minimalizm akımının öncüsü ve müzikal yol arkadaşları hafta sonu boyunca çok özel bir seçkiyle radyonuzda Steve Reich ve Minimalistler Borusan Klasik'te.

20. yüzyıl müziğinin rotasını değiştiren minimalizmin yaşayan efsanesi Steve Reich, 90 yaşında. Çağımızın en özgün müzikal düşünürü olarak nitelendirilen Amerikalı bestecinin 90. yaşı, 2026-2027 konser sezonu boyunca dünya çapında görkemli etkinliklerle kutlanıyor. Cazdan ve farklı coğrafyaların etnik dokularından derinden beslenen Steve Reich'ın o eşsiz ses dünyası, döngüsel, sürekli değişen ve iç içe geçen büyüleyici kalıplardan oluşur. Müzikal dehasını 2 Grammy, saygın Pulitzer ve müziğin Nobel'i sayılan Polar Müzik Ödülü ile taçlandıran Steve Reich, yenilikçi tarzıyla genç besteciler üzerinde uluslararası düzeyde büyük bir etki bıraktı. İlerleyen yaşına rağmen tutkuyla üretmeye ve beste yapmaya devam eden minimalizm akımının öncüsü ve müzikal yol arkadaşları hafta sonu boyunca çok özel bir seçkiyle radyonuzda Steve Reich ve Minimalistler Borusan Klasik'te.

20. yüzyıl müziğinin rotasını değiştiren minimalizmin yaşayan efsanesi Steve Reich, 90 yaşında. Çağımızın en özgün müzikal düşünürü olarak nitelendirilen Amerikalı bestecinin 90. yaşı, 2026-2027 konser sezonu boyunca dünya çapında görkemli etkinliklerle kutlanıyor. Cazdan ve farklı coğrafyaların etnik dokularından derinden beslenen Steve Reich'ın o eşsiz ses dünyası, döngüsel, sürekli değişen ve iç içe geçen büyüleyici kalıplardan oluşur. Müzikal dehasını 2 Grammy, saygın Pulitzer ve müziğin Nobel'i sayılan Polar Müzik Ödülü ile taçlandıran Steve Reich, yenilikçi tarzıyla genç besteciler üzerinde uluslararası düzeyde büyük bir etki bıraktı. İlerleyen yaşına rağmen tutkuyla üretmeye ve beste yapmaya devam eden minimalizm akımının öncüsü ve müzikal yol arkadaşları hafta sonu boyunca çok özel bir seçkiyle radyonuzda Steve Reich ve Minimalistler Borusan Klasik'te.

müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselişinde başrol oynadı. Pergolesi'nin ölüm döşeğindeyken tamamladığı, geleneklere meydan okuyan Stabat Mater, barok dönemin dini eserleri arasında en sık seslendirilen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. ...1736'da vefatının ardından Avrupa'yı saran Pergolesi efsanesi, hayattayken göremediği o büyük şöhreti sınırların ötesine taşıdı. Öyle ki geride bıraktığı bu zarif melodiler, yıllar sonra Mozart gibi dahilerin müzikal yolculuğuna bile ilham veren parlak bir ışığa dönüştü. Müziğin rotasını ağır ve süslü barok tarzından daha sade ve zarif klasik tarza geçirmeyi başaran Giovanni Battista Pergolesi, çok yönlülüğünü ve melodik dehasını sergileyen yapıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

non è così, eh? No, sì, ma così fa, ma così fa.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

20. yüzyıl müziğinin rotasını değiştiren minimalizmin yaşayan efsanesi Steve Reich, 90 yaşında. Çağımızın en özgün müzikal düşünürü olarak nitelendirilen Amerikalı bestecinin 90. yaşı, 2026-2027 konser sezonu boyunca dünya çapında görkemli etkinliklerle kutlanıyor. Cazdan ve farklı coğrafyaların etnik dokularından derinden beslenen Steve Reich'ın o eşsiz ses dünyası, döngüsel, sürekli değişen ve iç içe geçen büyüleyici kalıplardan oluşur. Müzikal dehasını 2 Grammy, saygın Pulitzer ve müziğin Nobel'i sayılan Polar Müzik Ödülü ile taçlandıran Steve Reich, yenilikçi tarzıyla genç besteciler üzerinde uluslararası düzeyde büyük bir etki bıraktı. İlerleyen yaşına rağmen tutkuyla üretmeye ve beste yapmaya devam eden minimalizm akımının öncüsü ve müzikal yol arkadaşları hafta sonu boyunca çok özel bir seçkiyle radyonuzda Steve Reich ve Minimalistler Borusan Klasik'te.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilgesu Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

Bu kitap, endüstri mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, aynen müzikte olduğu gibi birçoğumuzun yaşamında oldukça önemli bir yer tutan moda sektöründe ve tanınmış markalarda yöneticilik görevlerinde bulunmuş Cem Mergen'in bir klasik müzik dinleyicisiyken nasıl yeni müziğe doğru evrildiğinin hikayesini anlatmaktadır. Kitabı yayına hazırlarken yapmış olduğum okumalar sonucunda yazarımızı profesyonel müzik dinleyicisi olarak tanımlamaya karar verdim. Başlangıçta tanıdığı melodileri bir araya toplamak amacıyla başladığı müzik dinleme yolculuğunda o kadar derinlere inmiş ki Spotify, SoundCloud ve YouTube gibi dijital müzik platformlarında sadece yeni müzik konusunda toplamda 14.680 eser, 3.910 saat ve 162 gün boyunca hiç tekrar etmeden dinlenebilecek dinleme listeleri oluşturmuş. Bununla da yetinmeyerek bu eserlerin bestecilerinin yaşamlarını, eserlerin bestelenme sürecini, hangi koşullar altında bestelendiğini ve eserin neyi anlattığını da merak ederek araştırmaya başlamış. Müzik dinlemeye duyduğu bu derin ilgi sonunda onu kitabın konusu olan Büyük Değişim'le birlikte klasik müzikten yeni müziğe getirmiş. Müzikteki değişimi sadece müzikle değil, dönemin filozofları, ressamları, bilim adamları, sanat ve felsefi akımlarıyla birlikte ele alıyor. Diyor ki, değişimden korkmayın, buna açık olun ve etrafınızı değiştirmeye, kendinizi değiştirerek başlayın. Kitap boyunca süren müzik yolculuğuna okurları da ortak edebilmek için, kitapta isim verdiği 300'den fazla örnek eser için birer QR kod veriyor. Aydınlatıcı ve pek de görülmemiş bu yöntemle birlikte Cem Mergen'le yeni müzik yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Süleyman Tarman.

Her şeyde en güncelin peşindeyiz. Bilginin, haberin, ekonomi politiğin, ötesinde kültürün, toplumsallığın, girift ilişki biçimlerinin, dahası bunları şekillendiren teknolojilerin, bunlarca üretilen söylemlerin, kimliklerin. Tüm bunların yansıdığı güncel sanat üretimlerine gelince, dolaşımdaki pratiklerinin ister yeni medyaya koşut ya da disiplinler arasından besleniyor olsun, görsellikle sınırlı, mekan ve uzamda yer bulan örneklerine yönelirken, aynı farkındalık ve duyarlılığı duysal alanda nedense göstermeyiz. Hep bildiğimiz şarkıları, liseden beri sevdiğimiz müzikleri, genellikle de çeyiz sandığımızın naftalin kokan eskilerini arar, dinler dururuz. Bu kanıksanmış, kalıplaşmış ezberi bozmanın zamanı geldi de geçti bile. Tamam, hemen yeni müzik çok zor diyenler çıkacaktır. Ama bu sözde konfor alanından uzaklaşmadan başka dünyalara varmanın olanağı da yok. En azından kısıtlı. Başka gezegenlerin havasını solumak isteyen ama bunun için ilk adımı henüz atamayan, nereden başlayacağını tam bilemeyenler için aynı yollardan geçmiş, öbür kıyıya varmış, şimdi de cesareti olanları yanına davet eden, dahası yol haritasını paylaşan Cem Mergen'in kitabı ajandasını adına da taşıyor. Duvarlar yıkılınca. İllaki yıkılacak. Ardını görmek, daha geniş bir dünyanın sesini duymak isteyenlere. Hakkı Alper Maral.

Cem Mergen 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1961-1971 yılları arasında Almanya'da yaşadığı dönemde özel bir hocadan keman dersleri aldı. 1971'de girdiği İstanbul Erkek Lisesi'nden 1974'te mezun oldu. Bu yıllarda 2 yıl boyunca lise orkestrasında çaldı. 1974'te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne başladı. Lisansını 1979'da tamamladı ve 1982'de aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı. 1978-1985 arasında Boğaziçi Üniversitesi Korosu'nun farklı türlerde hazırladığı konserlerde bariton olarak yer aldı. Üniversite korosuna paralel olarak 1980'de yakın arkadaşlarıyla 8 kişilik bir topluluk kurarak Afrikalı-Amerikalı ilahileri üzerine konserler verdi. 1996-2000 arasında Ayaspaşa Madrigal Korosu'nda, 2000'den bu yana ise İstanbul Avrupa Korosu'nda söylemeye devam ediyor. Üniversite yıllarında sporda da aktif olan Mergen, basketbol, su topu, yüzme ve atletizm okul takımlarında görev aldı. Meslek yaşamına Alamsaç'ta planlama mühendisi olarak başladı. 1984 yılında Tiffany & Tomato'da yönetici pozisyonuyla moda perakendesi sektörüne geçti. Bunu izleyen dönemde 8 yıl boyunca Benetton Türkiye'de operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1999-2008 yılları arasında ev değişiminin ardından yeniden yapılandırılan Tiffany'de genel müdürlük görevini üstlendi. Kariyerinin son evresinde 2018'e kadar moda perakendesinde ürün planlama ve hedeflerle performans göstergeleriyle şirket yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık verdi. 2014'te masum bir merakla başlayan ve bu kitabın yazımına da zemin hazırlayan yoğun Batı sanat müziği araştırmalarını sürdürmektedir. Kendi ifadesiyle kitabın konusu olan yeni müziğe aşık oldu. Eren'le Kerem'in babası ve Emel'in eşidir.

Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilge Su Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

20. yüzyıl müziğinin rotasını değiştiren minimalizmin yaşayan efsanesi Steve Reich, 90 yaşında. Çağımızın en özgün müzikal düşünürü olarak nitelendirilen Amerikalı bestecinin 90. yaşı, 2026-2027 konser sezonu boyunca dünya çapında görkemli etkinliklerle kutlanıyor. Cazdan ve farklı coğrafyaların etnik dokularından derinden beslenen Steve Reich'ın o eşsiz ses dünyası, döngüsel, sürekli değişen ve iç içe geçen büyüleyici kalıplardan oluşur. Müzikal dehasını 2 Grammy, saygın Pulitzer ve müziğin Nobel'i sayılan Polar Müzik Ödülü ile taçlandıran Steve Reich, yenilikçi tarzıyla genç besteciler üzerinde uluslararası düzeyde büyük bir etki bıraktı. İlerleyen yaşına rağmen tutkuyla üretmeye ve beste yapmaya devam eden minimalizm akımının öncüsü ve müzikal yol arkadaşları hafta sonu boyunca çok özel bir seçkiyle radyonuzda Steve Reich ve Minimalistler Borusan Klasik'te.

0: Phoebe's crying.
1: Oh, oh.
0: And the bullets fly.
2: Watch out!

0: Audia.
1: Audia.
0: Borusan Klasik'te Füsun Özgüç'ün hazırladığı Arya'yı dinlediniz.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların Şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve İskoçyalı çellist Sue Ellie'nin bize sunduğu muhteşem müzik ortaklığına kulak verelim.

Çok yönlü, maceracı ve karizmatik çelli Sueli, Diyaloglar adını taşıyan albümünden piyanist besteci Donald Shaw'un Barok Suite'ini seslendirdi. Diyaloglar albümü 15 parçadan oluşan bir seri. Albümde halk müzisyenleriyle birlikte çalışan Güney Kore doğumlu İskoç cellist, "Tek başıma çalmak bana göre değil, albümde işbirliği yaptığım bu seçkin müzikçiler bana inanılmaz enerji verdi," diyor. Anlaşılan cellonun halk müziğindeki rolünü keşfetmek için bilinçli olarak yola çıkmış Sueli. Sanatçı şimdi kemancı Jenna Reed ile birlikte Tom Anderson'ın Merrill adlı bestesini seslendirecek. Bu yalın parçanın albümde yer almasını isteyen kemancı Jenna Reed, melodiyi Sueli'ye sesli bir mesajla iletmiş. İskoçyalı cellist basit ve tekrarlanan melodisi olan bu parçayı ilk kez duyduğunda saf güzelliği karşısında yanaklarından yaşların süzüldüğünü söylüyor.

Tom Anderson'ın Merrill adlı şarkısını kemancı Jenny Reed ve cellist Sue Ellie'nin yorumundan dinledik. Hem özgün hem de yeniden yorumlanmış geleneksel bestelerin yer aldığı diyaloglar ilk solo albümü Sue Ellie'nin. İlk albümde ilgi odağı olmak yerine işbirliği yaptığı arkadaşlarının köklerinden, kimliklerinden ve ilham kaynaklarından yararlanmış sanatçı. Farklı manzaraya sahip kartpostallara bakıyormuş izlenimi veren Diyaloglar albümünden şimdi Piazzolla'nın Oblivion'una kulak vereceğiz. Oblivion'un düzenlemesini Hollandalı bandoneon ustası Karel Krajenhoff yapmış. Çelli Sueli ve bandoneon ustası Krajenhoff, Oblivion'u yorumlarken sanki yeniden icat etme peşindeler.

İskoç Oda Orkestrası ile yaptığı çalışmaların yanı sıra birçok işbirliğiyle tanınan Juilliard mezunu Celli Sueli, Hollandalı bandoneoncu Karel Kreyanov, Piazzolla'nın Oblivion adlı milongasını seslendirdi. Şimdi Sueli'nin bir diğer çelist Natalie Haas'la birlikte seslendireceği Valsacca for Sue adlı valsine kulak vereceğiz. Çellist Natalie Haas, baş döndürücü pasajlarla örülü vals polkayı Sueli'ye folk cello dersleri verdiği bir çalışma haftası sırasında bestelemiş. Çellist Sueli'nin klasik köklerine gönderme yapan bu vals polka, tempo değişimleri ve zengin dokusuyla bizi gerçekten tetikte tutuyor.

Çelis Natalie House ve Sue Eil'in yorumundan Sue için Waska adlı Vals Polka'yı dinledik. İskoç Oda Orkestrası'nın yanı sıra farklı toplulukların üyesi olarak çeşitli iş birlikleriyle geçen 30 yıllık bir kariyeri var Sue Eil'in. Gölgesinden sıyrılıp bir solo albüm yapmaya Covid pandemisi sırasında karar vermiş sanatçı. Karşılıklı 15 müzikal sohbetten oluşan albümün yaratıcı sürecini bilgisayar başında geçirmiş müzikçiler. Covid kısıtlamaları stüdyonun kapısını açınca da bir araya gelerek albümü hemen tamamlamışlar. Tarihsel açıdan da ilginç bir hikaye sunan Diyaloglar albümü belki de bu yüzden büyük ölçüde doğaçlama içeriyor. Çoğu zaman da ekstra coşkulu, neşeli ve hatta kaygısız.

Taylor Swift'in halk müziğindeki rolünü keşfetmek için bilinçli olarak yola çıkan Sueli, efsanevi akordiyoncu Phil Cunningham'ın The Wedding adlı düğün dansını Cunningham'la birlikte seslendirdi. 2020'de şimdiki eşi Hamish Napier'a, albümde onun da bir parçası var, evlenme teklif eden Sue için bu düğün dansının kişisel bir önemi varmış. Albümün son parçası geleneksel bir İskoç baladı. Sevgi Dolu Bir Öpücük adlı şarkının sofistike düzenlemesini dinleyeceğiz. Albümün tek solo parçası gibi görünse de aslında bir diyalog niteliğinde. Bir bakıma aramızdan ayrılanlarla bir diyalog, diyor Sue ve ilave ediyor: İskoç halk müziğiyle ilk tanışmamı çelis arkadaşlarım Kevin McRae ve Neil Johnston'a borçluyum. Ne yazık ki McRae aramızda değil, 2005 yılında vefat etti. Burada çaldığım bu güzel düzenleme onun mirasıdır.

İskoçyalı çellist Sue Lee'nin Diyaloglar adlı albümünden son olarak Sevgi Dolu Bir Öpücük adlı geleneksel İskoç baladını McRae'nin düzenlemesinden dinledik. Çalgıların şarkısı klasik yaylı çalgılar geleneğini Arap ve Kelt müziğiyle harmanlayarak benzersiz bir deneyim sunan Ayup kardeşlerle devam ediyor sevgili dinleyenler.

Ayup kardeşlerin Arap dünyasına saygı duruşunda bulunan Arabesk adlı albümünden Sayat Derviş'in El Helvadi adlı şarkısını dinledik. Besteci ve icracı olarak öne çıkan Ayup kardeşler yalnızca müzik türlerini değil aynı zamanda kültürel stilleri de bir araya getirmeyi seviyor. Klasik müzik eğitimi almış, çok enstrüman çalabilen yetenekli kız kardeşler klasik ve crossover dünyasının yeni sesi ve yüzleri olarak kabul ediliyor. Bir süredir mirasımızı kutlamak istiyorduk. Geldiğimiz yerle gurur duyuyoruz. Kahire tüm duyular için, özellikle de kulaklarınız için muhteşem bir yer. Klasik müzisyenler olarak bir şekilde buna saygı duruşunda bulunmaya çalıştık diye söz ettikleri Arabesk albümünü solo keman, cello, yaylı çalgılar orkestrası, doğu perküsyonu ve özel konuk müzikçilerle birlikte kaydetmiş.

The Scottish Egyptian, İskoçyalı Mısırlı. Kelt melodisi ama aynı zamanda Arap ritmi ve perküsyonun karışımı olan bu esprili parçayı Ayup kardeşlerin yorumundan dinledik. Mısırlı, göçmen bir ailenin kızları olarak İskoçya'da doğan Sara ve Laura Ayup, çok küçük yaşlardan itibaren birlikte çalıyor. Sara, İskoçya Kraliyet Konservatuvarı'nda cello ve piyano, Laura ise Londra Kraliyet Müzik Koleji'nde keman ve piyano eğitimi almış. Klasik ve çağdaş müzik arasında sınırları aşan çok enstrümanlı sanatçılar, sahnedeki uyumlarının yanı sıra benzersiz bestecilik tarzlarıyla farklı müzik türlerini ve kültürleri bir araya getirme yetenekleriyle de uluslararası alanda tanınıyor.

Çok ödüllü enstrümantal ikili Ayop kız kardeşlerin yorumundan Abdülkader Sidi Mansur adlı geleneksel şarkıların düzenlemelerini dinledik. Bu coşkulu yorumda duyulan davul seslerini Ayop kardeşler çello ve kemanın yanlarına dikkatlice vurarak elde etmiş. Yani bir nevi kendi davullarını da kendileri yapmışlar. Çocukken Kahire'ye yaptıkları yaz tatillerinde evde duydukları müzikleri bölgenin farklı yerlerinden kulaklarına çalınan şarkıları hafızalarına kazıyan ve bunları kendi bestelerinde değerlendiren Ayup kardeşlerden şimdi Flütü Bana Ver ve Şarkı Söyle adlı parçayı dinleyeceğiz. Necip Hankaç'ın Halil Sibran'ın şiirlerinden esinlenerek bestelediği bu şarkıyı dinleyerek büyümüş Sara ve Laura Ayup.

Müzik dünyasında Ayup kardeşler olarak tanınan Sara ve Laura Ayup, Arabesk adlı albümlerinden Flütünü Bana Ver ve Şarkı Söyle adlı şarkıyı seslendirdi. Sanatçılara gitarist Giulio Romano Maisi'nin yanı sıra solo trompet ve klarnette James Davison ve Duncan Hemstock eşlik etti. İskoçya, Mısır kökenli enstrümanist ve besteciler Ayup kardeşler, geleneği dünya müziğiyle birleştirerek gerçekten heyecan verici bir sound sunuyorlar bizlere. Sanatçıların arabesk albümünden son olarak Mısırlı besteci Omar Hayrat'ın Fatma adlı ünlü şarkısını dinliyoruz. Fatma'nın son derece ışıltılı yarı akapella kavurunu Ayup kardeşler Swingle Singers'la birlikte seslendiriyor.

Arap miraslarından, İskoçya'dan, çocukken dinledikleri müziklerden ilham alarak kendi tarzlarında bir albüm yaratan Ayup kardeşlerin Arabesk albümünden son olarak Mısırlı ünlü besteci piyanist Ömer Hayrat'ın Fatma adlı şarkısının yarı akapella cover'ını dinledik. Ayup kız kardeşlere Swingles Singers eşlik etti. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

20. yüzyıl müziğinin rotasını değiştiren minimalizmin yaşayan efsanesi Steve Reich, 90 yaşında. Çağımızın en özgün müzikal düşünürü olarak nitelendirilen Amerikalı bestecinin 90. yaşı, 2026-2027 konser sezonu boyunca dünya çapında görkemli etkinliklerle kutlanıyor. Cazdan ve farklı coğrafyaların etnik dokularından derinden beslenen Steve Reich'ın o eşsiz ses dünyası, döngüsel, sürekli değişen ve iç içe geçen büyüleyici kalıplardan oluşur. Müzikal dehasını 2 Grammy, saygın Pulitzer ve müziğin Nobel'i sayılan Polar Müzik Ödülü ile taçlandıran Steve Reich, yenilikçi tarzıyla genç besteciler üzerinde uluslararası düzeyde büyük bir etki bıraktı. İlerleyen yaşına rağmen tutkuyla üretmeye ve beste yapmaya devam eden minimalizm akımının öncüsü ve müzikal yol arkadaşları hafta sonu boyunca çok özel bir seçkiyle radyonuzda Steve Reich ve Minimalistler Borusan Klasik'te.

0: sözler duydun. Bana da sözlük kal. Nenem nenem nenem duydun. Filas, filas, işittik biz yalnız filas. İşittik biz, işittik biz, işittik biz filas.
1: Söyleyecek misiniz yoksa konakla?
0: Ve mesaj ettik.

Midas'ın buyruğuyla işte bir saz öldürüsü başladı. Berberbaşı tutamadı gizi içinde. Gitti kuyuya çığırdı. Kuyu dar. Kuyu dar kuyu. Kuyu yankılı yankılı. 10 kulaç derinde, kayalar içinde sıkışmış su. Açtı gitti yer altından bir damar. Sazların boy attığı bataklığa. Sazın ince boşluğu, inip çıkan can suyu, tutamadı gizi içinde. Yel estikçe, yel estikçe, incecikler, durmadan üşürdüler. Güneşe kanmadan gittiler. Midas biçtirdi işte hepsini. Hışırtıyla başlarından mavi gökler boşandı. Karanlık doldu içlerine şimdi.

0: bomboş koridorlar. Ama kahkahaları sürüp gidiyor kulaklarımda. Kim o? Kim var orada?
1: Yabancı değil Midas.
0: Sen misin berberbaşı? Bana ihanet ettin.
1: Sana ihanet etmedim Midas. Vereceğin cezadan da korkum yok. Yalnız şunu bil ki ben açıklamadım gizini.
0: Ya kim söyledi?
1: Ben de bir türlü anlayamadım. Bu iş sazlıkta nasıl patlak verdi?
0: Sazlar biçtirdim hepsini. Ama söyleyeceklerini söylediler. Dinle bak, işitiyor musun? Bütün doğru din biliyor. İşitmiyor musun? Oy!

Senin dar ağaç alanlar ortasında. İşte iki günün alaca işinde duruyorum. Yargılı. Çığırtkanlar dolaştırdım Bordium'da dün. Frigyalılar eşek kulaklı Hakanlarını seyredecekler bugün.

Bu kulaklarda akan kanı bulaşır. Bu kulaklarda benim

Yendim kulaklarımı. Yendim. Kazandım kulaklarımı. Bana bütünlendiler onlar güçlü uzantılarıyla. Değiştiler şimdi anlamlarında. Yeni şeylerin sevincini duyuyorum onlarda. Bütün Frikyalılara kabul ettireceğim onları. Bütün Frikyalılara. Doğru diyorum, en kalabalık alanında dimdik duracağım. Ve Apollon'u bir kez daha yere vuracağım.

0: Bunları tüket.
1: Sizler beni ezmeden ben sizlere ezeceğim. Hey! Alkü elanımı hazırlayın.
0: Yok yok.
1: Hayvanın kulakları etkisini azaltabilir benimkilerin. Atam Gordius'un kanısını çıkarır eski kümbetten. Onun üstünde geçecek Hakan. Gordium'un mermer sokaklarından.

0: Oh, gelen kim uzaktan? Görüyor musunuz Gordiumlar, gelen kim?
1: Dünyamız, seviyoruz, biliyoruz.
0: Görmüyor musunuz onu? Sokuluyor uğur gibi.
2: Biz kimseyi görmüyoruz, biliyoruz.
0: Açın gözlerinizi. Apollon'u görmüyor musunuz?
1: Dünyamız, seviyoruz.
3: Selam sarayı.

0: Apollon kulaklarıma. Onları kendime kattım ben.
1: Yetti artık, yetti. Bağışlarım seni.
0: Bağışlamanı isteyen kim? Dokunma. Bana kaynadı onlar. Gordiyonlar, görüyor musunuz geleni?
2: Görüyoruz. Görüyoruz. Yalan biz seni.
0: Güçlü ışığından kamaşlı gözleri. Görmüyor musunuz Tanrı'yı?
3: Kulaklarına bakın.
4: Kuyruk yasası kulakları. Kuyruk kulakları.
0: Ezilip büzüldü. Küçüldü kulakları.
4: Yasası kulaklarına bakın. Şu kulaklara bakın.
0: Kulaklarım. Geliver güneş tanrı kulaklarımı. Geliver kulaklarımı.
5: Ey Midas, ne oldu o kulaklara? Kim aşırdı o kulakları?
6: Midas aldattın bizi.
2: Birbirine sürdük biz kulakları.